Inggih, sedurung lantul. Nentem kasep di danunas pangampuro, nunas elugreuk.

ama cahakar yaya çeki insan vurmadı. Karaman ile sangre pokrisle. Yenmin kene pıyah sire sangbo mo kaymakı. Angwi jilakani kanan çakırı sudar sandı korsiru.